0: quindi adesso l'avete sentita. Vi proponiamo adesso anche una voce più bassa che ve la facciamo ascoltare. Eccola.
1: Kuşandık genç öfkeni taşların kucaklarımızda bizlere öğrettiğin kavga kavgamız büyüyor omuzlarımızda büyüyor bizlere öğrettiğin kavga kavgamız büyüyor omuzlarımızda.
0: E ora vi facciamo sentire, come è consuetudine, la versione corale polifonica.